İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

çarşı pazar ne gündü yalan mı? Denizli güneşli caddeli sokaklı.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Çubukçu Bein Sports, öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about this support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us, and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together, because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Bozu Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de

0: İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
1: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it, and can you tell us who are your favorite teammates, who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
2: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together. We spend the time, so you know, it's really important to have a good team spirit. And then you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates, to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
1: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
3: Erdem Aktaş'ın spor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
1: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
2: No, I thought I will answer this one.
1: Okay.
2: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's very good. player, good guy, so it's a big big help for the team.
1: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair if we become champion?
2: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
1: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
4: Sinan Çavuş, İlla Sapar Ajansı. Gündüz bir takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Gündüz izleyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
5: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gendouzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
2: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know. When I train, when I play, I always wants to win. Always wants to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
1: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
6: Doruk Çocuner, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
5: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach And he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding. And we know that you are a player like this also in the midfield. How is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made. But at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
2: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team. You know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play. So it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı istiyor. Hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
7: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası. Fransa. Pas. Hızlıya. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
5: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
2: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit,
5: less favored.
2: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
8: Cihaz Yunanlı Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlerinde diğer konuda Şampiyonlar Ligi ve bir elemi karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
5: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
2: Even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good players on the team. So yeah, it will be difficult to qualify for Champions League because, you know, we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
1: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
3: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
5: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
2: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
9: Teşekkür ediyoruz.
2: Thank you.
9: İyi günler.
2: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hem

0: Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarılarda, ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Buna da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
0: vardı,
1: hocam. Sıkıntılar
0: vardı derken. Aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani
1: çok.
0: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam.
0: Yani,
1: hep böyle sıkıntılarımız
0: işte
1: olsun.
0: Aslında çok büyük bir sıkıntı. Yani
1: sizin açınızdan çok zor.
0: Tabii çok zor.
1: Seçmek
0: yani
1: için
0: şimdi,
1: çok zor.
0: Her maça göre tabii ki farklı bir eş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
0: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık, 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok ikinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti yani tam randımanlı bir şekilde.
1: Özgüven yükleniyor.
0: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atış kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
0: evet, yani
1: oyuncularımız
0: tabii ki,
1: uzatmadı maçı.
0: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Biz de o parayla çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen seneki finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boynu diyelim yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık işte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
0: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz bu sene biraz saçma oldu hocam. Normalde yani, ev sahibi iki maçı da orada oluyor. Bir orada bir orada biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
0: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur oynamak zorundasın. Biliyorsunuz 5 yaşında ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon. Yani hocam gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Çok normal. bu tarz.
0: Tabii şimdi evet. Yani

0: Türkiye izlememiz.
1: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bir şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük biraz ama biz hemen toparladık kendimizi. Hemen işte akşama toplantımızı yaptık, işte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok yazandık gerçekten maça, yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra üçüncü kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de maç, kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı. Çünkü artık o kadar çok uzadı ki, normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
0: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani kendi,
1: tabii kendi sahamızda keyifli olurdu ama
0: taraftarımızın
1: tabii
0: önünde, ama o
1: stresi bildiğiniz sonra
0: bir
1: yani.
0: Daha
1: tabii ki.
0: Maç uzatmak evet.
1: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar. Yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar. Herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar.
0: Evet.
1: Potaya çok alışıklar. Şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
0: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz. Avrupa'daki
1: eller titremeyince aynen. Tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
0: Hepimiz çok mutluyuz.
1: Yani çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
0: İnşallah.
1: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
0: Hak ettiniz.
1: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
0: Oha.
1: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
0: Allah inşallah. Yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani baya maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Sizi de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
2: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti.
0: Çok.
2: Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu aşamasında, öncesinde lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç da Avrupa'da oynadık. Yani 40'ın üzerinde, 45'e yakın bir maç oynadık.
0: Çok ciddi bir tepki.
2: Çok ciddi bir, yani özellikle engelli sporu için bence çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu
0: profesyonel olunca aynen, bir şekilde
2: evet,
0: sonu geliyor.
2: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür.
0: Çok
2: yani
0: şükür.
2: Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler, sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
0: Evet.
2: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
0: motivasyon,
2: güç veriyor.
0: Tabii
2: motivasyon
0: ki.
2: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
0: Amin.
2: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk İki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an üç büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
0: Harika.
2: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
0: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu. Evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
2: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Bu şekilde böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Hı hı. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
0: Evet.
2: Aileler alınıyor.
0: Çoğu branşta da böyle.
2: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma
0: çoğu branşta genelde böyle bir uygulama
2: açısından.
0: Var.
2: Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileleri olsun, hı hı, ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar, hı hı, olsun, bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Hı hı. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
0: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
2: Yani hani süreçte hani bir gerginlik de yoktu.
0: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden, evet, sonra ya, oldu.
2: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anlıyorum.
0: Olursa aldırmayalım, evet, gibi bir şey.
2: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek, hı-hı, biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter, evet, bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi, biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan. Onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
0: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Onu, yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil. Orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi, evet, engellemek adına, onu da altını çizelim. Evet. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
2: Yani hani
0: yaptık. Hatta
2: yaptık,
0: dediğim gibi yöneticilerimizle hani Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani maç zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
2: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle, hı-hı, böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
0: Yani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
2: Yaşanmadı.
0: Allah'a çok şükür.
2: Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
0: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
2: Evet, çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda, evet, şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
0: Evet.
2: Bir anda ortalık karardı.
0: Evet.
2: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek gerekiyor.
0: Yani çünkü sonuçta bir taraf kazanacak.
2: Evet, yani bir kazanan ilk olacak, olacak, kaybeden olacak.
0: Aynen.
2: Yani emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık.
0: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani
2: onda. Yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
0: Camia olarak
2: orada?
0: Da herhangi, yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz
2: yok,
0: olmadı bu
2: yok,
0: zamana
2: yok,
0: kadar yani.
2: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri, dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
1: Loş ışıklar.
0: Öyle
1: loş
0: de oldu.
1: Işıklar,
0: evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
2: Yani biz de açıkçası.
0: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
2: Yani abartmadık.
0: Evet.
2: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
0: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
2: Yani.
0: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
2: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
0: adım o. Adım. Adım adım ona yaklaşıyoruz.
2: Adım adım
0: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptanım sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin, o gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
3: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Evet. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
0: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum. Her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
4: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz var Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün evet. oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun evet. sürdü. 1'e 1.5'a
0: kadar.
4: Bu
0: arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam evet. ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
4: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için evet. final maçına da çok iyi hazırlamamız evet, gerekiyordu.
0: Bedenen, ruhen, evet. yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
4: Hem psikolojileri anlamda evet. hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
0: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldın mı almadın mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık evet. galiba. Konuştuk. Konuştuk. Konuştuk. Ha, konuştuk evet. tamam. Hatta evet Yamaç'la birlikte evet. su savaşınız evet, evet. vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz. Çok heyecanlıydınız. Hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz. Siz neler söylersin?
5: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
0: Ama sen tam en böyle zor evet. zamana dahil oldun.
5: Evet.
0: Evet. Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan evet, döneme dahil oldun.
5: Öyle antrenmanlara başladığımız ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredinde oluyor bak, dikkat etmeye başla gibi uyarılarda alıyordum. Hani gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla öylesiniz. Çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda, playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz, o maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
0: ya
5: bitmedi.
0: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam, hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de, o kafanın hiç durmaması, hani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene, bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
5: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o. Sürekli stres içinde, stres evet. altında antrenman yapıyoruz.
0: Gerginlik değil mi, kendini
5: sürekli
0: sıkmaktan.
5: Sürekli gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
0: Harikasınız. O zaman şöyle, Ümit sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği arkadaşlar öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz. Harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet. Öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, Ugün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah, inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
2: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada. Ve çok mutluyuz.
0: Şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor ama Fenerbahçe televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
2: Yani saha içinde mücadele verdiğimiz gibi saha dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu oynadığımız, bazı zamanlarda oldu yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutluluk.
0: Aynen öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını, olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
3: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
3: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
3: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Hı-hı. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki, orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok evet, ciddi 4 ya da 5 maç. İnanılmaz
3: hani
0: bir
3: 24 saat
0: oydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
3: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz. 13-14 saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
3: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok teşekkür. Sizi seviyoruz. Evet Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Evet. O gün seninle de konuştuk mu, konuşmadık mı?
3: Konuştuk.
0: Konuştuk. Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum.
3: Evet.
0: Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
3: Yani değişik de olsa mutlu aynen olan taraf bizdik. O yüzden biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
3: Evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani... Öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli.
0: Tabii.
3: Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu. Ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
3: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef
0: olmuyor.
3: Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
3: O yüzden
0: aynen
3: yani
0: öyle.
3: Burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onları destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
3: Tabii buradan ufak bir sistem de etmek istiyorum.
0: Buyur.
3: Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha
0: hocam
3: hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
3: Birazcık bir dinlenseydik.
4: Kampta dinlenirler.
3: Umarım şimdiki hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim diye.
3: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın dışı dünya kupasımız var.
0: Aynen.
3: Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
3: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen de söylersin. Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
5: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah. İnşallah.
5: Ben
0: tek o kaldı zaten hocam.
3: Evet.
0: Başlatma,
3: evet.
0: Yani yapmadığımız hedef olarak
4: İnşallah.
0: Bir o kaldı.
4: İnşallah.
0: O da size güveniyoruz.
4: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
6: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir marathondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor.
6: Evet,
0: kafa hiçbir
6: yani,
0: şekilde durmuyor.
6: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
6: vardır
0: yani.
6: Yani.
0: Kocaman bir sezon diye bırakın o kadar da mağlubiyeti, robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda yaşıyoruz. Özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil. Robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Ama işte orada zaten kalkabilmek önemli yani.
6: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
6: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
6: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
6: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
6: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
6: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
7: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet, Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
8: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
8: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
8: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
8: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
8: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice'm var. Hatice'm işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin evet, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür evet, ediyorum. Şimdi yeni başkanımız Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet, ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür hı hı, ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya Sassari adasına giderken bir uçak krizi yaşadık. Hı hı. Kendileri uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa evet, Kupası. Çok önemli.
0: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik tabii ki, falan tabii ki, falan.
8: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 hı hı, sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
0: Görevimiz.
8: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
4: Rıfat Bey var.
8: Rıfat Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Rıfat
0: Bey, 1907 evet, Dernek Başkanı.
8: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
0: çok var
8: buradan çok özür diliyorum.
0: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz diye.
8: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
0: Murat emanet olduğu da atlamayalım. O da son maçta bizi yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
8: Yok, bilmiyorum.
0: Unuttuysak da herkese özür dileriz gerçekten.
8: Kalbimizde, hepsi kalbimizde gerçekten.
0: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki, önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz, bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bizi kırmadınız. O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya, böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Herkese merhabalar. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirdiği 9 günlük kamp programının son günündeyiz ve takımımız bu antrenmanın ardından İstanbul'a dönecek ve antrenman başlamış durumda, daha doğrusu antrenmanın saha etabı başlamış durumda. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncularımız yaklaşık 40 dakika boyunca salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerine çalışmalarda antrenörlerimizin, teknik ekibimizin belirlediği program dahilinde çalışmaya başlamışlardı ve şimdi de saha etabında oyuncularımız ısınma hareketleriyle birlikte günün tek çalışmasına devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fenerbahçe'miz 24 Haziran'da Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerine gelmiş ve sezonun ilk antrenmanı burada gerçekleşmişti. Kamp boyunca oyuncularımız 9 gün süren kamp boyunca çifter antrenman yaptıkları günler oldu. Yine teknik ekibimizin kendilerine test uyguladığı bir günü geride bırakmıştık ve oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde kampın son gününde antrenman çalışmasına devam ediyor. Oyuncularımız kampta bir yandan güç ve kondisyon depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde durdular ve Fenerbahçe'mizin ilk kamp programı bu antrenmanla birlikte sona erecek. Oyuncularımız ve tüm kafile bu antrenmanın ardından İstanbul'a dönecek. İki günlük iznin ardından pazar günü Fenerbahçe'mizin bu kez ikinci kamp çalışmaları başlayacak. Futbol takımımız ikinci kamp programı için 10 gün sürecek kamp programı için Avusturya'ya gidecek ve Avusturya'da futbol takımımız aynı zamanda 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon öncesinde futbol takımımızın yine programına bakacak olursak, Fenerbahçe'miz 8 Temmuz'da Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le karşı karşıya gelecek. 11 Temmuz'da Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon'la karşılaşacak futbol takımımız. Kampın son gününde 14 Temmuz'da Fenerbahçe'miz geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek. Ardından hazırlıklar İstanbul'da devam edecek ve İstanbul'daki çalışmaların ardından Fenerbahçe'miz ilk resmi maçına, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı stadımızda çıkacak. Yine keyifli bir çalışmayla saha etabı devam ediyor. Oyuncularımız arasında ve yelek elinde kalan oyuncu takla atmak zorunda kalıyor bu oyunda. Takımımız 9 gün boyunca Topuk Yaylası tesislerimizde oldukça güzel iklim koşulları altında antrenmanlar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'miz kamp boyunca bir yandan güç ve kondisyon depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde durdu ki yine oyunun bu bölümünde antrenörlerimiz düdük çaldığı anda ceza alan oyuncularımız ekrana yansıdılar ve şimdi yine
koşu çalışmalarıyla birlikte günün tek antrenmanı, topuk yaylası tesislerimizdeki son günün tek antrenmanı devam ediyor. Olacak antrenmanın ilerleyen bölümlerinde yine oyuncularımız taktiksel provalar üzerinde duracaklar. Bu bilgiyi de yine sizlerle paylaşmış olalım. İki günlük bir izin ve iznin ardından da Avusturya kampı başlayacak. Avusturya kampında yine milli futbol takımımızda forma giyen oyuncularımızın da kampa katılacağını hatırlatalım. Dünya Kupası'nda performanslarına imza atan diğer milli oyuncularımızsa ilerleyen süreçte takımımıza dahil olacaklar. Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampında Vedat Muriç, Levent Mercan ve Fred sorularımızı yanıtlamıştı. Matteo Guendouzi basın mensuplarının karşısına çıktı ve o da basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Kampın oldukça verimli geçtiğini belirtmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'miz açısından bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Oldukça güzel iklim koşulları altında, çok bunaltıcı sıcakların yaşandığı şu dönemde oldukça güzel iklim koşulları altında takımımız çalışmalarını sürdürdü ki hem sabah antrenmanlarında hem de akşamüstü gerçekleşen çalışmalarda hava sıcaklığının çok yüksek olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Tesislerimizdeki bildiğiniz gibi Serkan Acar Resort and Sports topuk yaylası tesislerimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1400 metrenin de üzerinde. Bundan dolayı hava sıcaklığının da çok yüksek olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Hatta kamp boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığının da yine 13-14 derecelere kadar düştüğünü de belirtelim. Burada tesislerimizde, Serkan Acar Resort and Sports topuk yaylası tesislerimizde UEFA standartlarına uygun 3 saha var ve yine tesislerimizin hemen önündeki bu gölet ve göletin çevresinde de zaten kamp yapan taraftarlarımız, vatandaşlarımız olduğunu defalarca sizlerle paylaştık ki geride bıraktığımız pazar günü Fenerbahçe'mizin antrenmanı taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşmişti. Geçen hafta cuma gününden, cumartesi gününden hatta yine pazar günü daha gün ağarmadan buraya gelip burayı dolduran binlerce taraftarlarımızla bir araya gelmişti futbol takımımız ve takımımızın antrenmanında yine unutulmayacak anlar yaşanmıştı. Futbol takımımızın kamp programı bugün sona eriyor demiştik. Önümüzdeki süreçte tesislerimizde yine Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlanan kadın futbol takımımızın kampı olacak. Kadın futbol takımımız ilk kamp programı için buraya gelecek. Serkan Acar Resort and Sports topuk yaylası tesislerimize. Tesiste az önce de ifade ettiğim gibi UEFA standartlarına uygun 3 saha bulunuyor ve bundan dolayı da aynı anda 3 takım kamp programı gerçekleştirebiliyor. Yaz boyunca Eylül ayının ortalarına kadar yurt içinden ve yurt dışından birçok takımında yine burada kamp programı gerçekleştireceğini hatırlatalım. Futbol takımımızın
Günün tek antrenmanındaki saha etabında koşu çalışmaları devam ediyor. Oyuncularımız Topuk Yaylası kampımızdaki son antrenmanda koşu çalışmalarıyla birlikte antrenmanını sürdürüyorlar. Birazdan da taktiksel çalışmalar başlayacak Fenerbahçe'mizde ve taktiksel çalışmaların ardından da yine bireysel çalışmalarla beraber kamp sona erecek. Takımımız İstanbul'a dönecek ve 2 günlük iznin ardından pazar günü Avusturya kampı başlayacak. Takımımız öncelikli olarak tesislerimizde pazar günü sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek ve öğleden sonra da Avusturya yolculuğu başlayacak. Şimdi yine oyuncularımızın antrenmanın bu bölümünde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla birlikte antrenmanı devam ediyor olacak. Takımımız günün tek çalışmasında şimdi pas ve top kapma çalışması gerçekleştiriyor. Bu antrenmanın ardından da, bu çalışma programının ardından da taktiksel provalar başlayacak ve böylelikle de taktiksel çalışmaların ardından da bireysel antrenmanların ardından antrenman sona erecek. Oyuncularımız dar alanda top kapma ve pas çalışmalarını sürdürüyor. Burada pas yapan oyuncuların toplamda 15 pasa ulaşması gerekiyor. Diğer ortadaki oyuncuların da amacı topu kapabilmek. Pas çalışması tüm hızıyla sürüyor. Oldukça keyifli bir antrenman programı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu bölümün oyuncularımız gruplar halinde çalışmalarına devam ediyorlar. Saha içerisinde 3 grup halinde şu an antrenman sürüyor. Dar alanda pas ve top kapma çalışması. Kalecilerimiz de tabii antrenmanın bir yandan da ısınma bölümü olduğu için bu çalışmada yine saha içerisindeler ve çalışma halen daha devam ediyor. Fenerbahçe'mizde dar alanda pas ve top kapma çalışmasını izliyoruz. Antrenmanın ısınma etabı dayanıklılık çalışmalarıyla, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla salonda başlamıştı. Yaklaşık 40 dakika salonda süren çalışmanın ardından oyuncularımız sahaya çıktılar ve koşu ve
ısınma programı yine tüm hızıyla devam ediyor şimdi. Pas ve top kapma bölümündeyiz bu çalışmanın. Oyuncularımızın dar alanda yapmış olduğu pas ve top kapma çalışması devam ediyor kamp süresince. Özellikle çift antrenman programının uyguladığı günlerin tamamında oyuncularımız sabah antrenmanlarının ilk bölümünde salonda en az 40 dakika süren çalışmalar gerçekleştirdi ve akşam antrenmanları da yine saha içerisinde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren çalışmalara sahne oldu. Sabah antrenmanları salon çalışmasıyla birlikte yaklaşık 2 saat bulan programlar üzerinden gitti ve takımımız daha önce de söylediğim gibi yeni sezona hazır olabilmek için ilk kamp programında bir yandan güç ve dayanıklılık ve kondisyon üzerine çalışmalar gerçekleştirirken bir yandan da yine taktiksel provalar üzerinde durdular. Taraftarlarımız kamp boyunca futbol takımımızı antrenmanlarda yalnız bırakmadılar. Onlara yakın olabilmek için, onlara desteklerini gösterebilmek için tesislerimizin hep çevresindeydiler ve taraftarlarımız da takımımızı burada yalnız bırakmadı. Hem tezahüratlar, tezahüratlarla ve güzel şarkılarla beraber burada takımımıza destek oldular. Takımımızın topuk yaylası kampındaki son antrenmanı tüm hızıyla devam ediyor. Kamp süresi boyunca takımımızdan tüm gelişmeleri Fenerbahçe Televizyonu, Fenerbahçe YouTube, yine kulübümüzün sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla aynı zamanda da canlı yayınlarımızda ve röportajlarımızda yolda bizleri dinleyen taraftarlarımıza Radyo Fenerbahçe aracılığıyla da tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştık bizler de ki her zaman olduğu gibi takımımızın Avusturya kampından da tüm gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız. Takımımızdan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Takımımızın topuk yaylası kampındaki son antrenmanı tüm hızıyla sürüyor. Oyuncularımızın pas ve top kapma çalışması devam ediyor. 3 grup halinde çalışma sürüyor ve takımımızın pas ve top kapma çalışmasında artık yavaş yavaş son bölüme doğru da girmek üzereyiz. Birazdan da taktiksel provalar başlayacak ve oyuncularımız taktik çalışmalara geçecekler. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde antrenman devam ediyor dar alanda. Top kapma ve pas çalışması sürüyor Fenerbahçe'mizde.
pazar günü sabah saatlerinde Cambartu tesislerimizde yapılacak antrenmanın ardından futbol takımımız Avusturya'ya gidecek ve yeni sezon öncesinde ilk resmi maçı olan Górnik Zabrze karşılaşması öncesinde Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak futbol takımımız. O karşılaşmalardan da yine tüm detayları sizlere aktaracağız. Kamptan tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız. Oyuncularımızın topuk yaylası tesislerimizdeki son çalışmasından detayları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Dar alanda top kapma ve pas çalışması tüm hızıyla sürüyor Fenerbahçe'mizde. Sarı lacivertli ekibimizde futbol takımımızda Vedat Nur için tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirtelim. Anderson Talişka da salonda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor şu sıralarda ve oyuncularımızın dar alandaki büyük mücadeleye sahne olan pas ve top kapma çalışması devam ediyor. Birazdan da taktiksel provalar başlayacak çalışmada. Top kapma ve pas çalışması keyifli anlara sahne oluyor. Yapılan güzel paslaşmaların ardından oyuncularımızın bu performansları sonrasında yani keyif aldıklarını da belirtmemiz gerekiyor. Oldukça eğlenceli bir çalışma. Oyuncularımız da çok hem mücadeleden dolayı hem de sergiledikleri performanslardan dolayı memnunlar bu çalışmadan dolayı ve çalışmanın artık bu bölümü de tamamlanmak üzere. Birazdan da taktiksel provalar başlayacak. Bizlere ayrılan sürenin de yavaş yavaş çalışmanın bu bölümünde sonuna geliyoruz. Kamp boyunca takımımızdan tüm gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya çalıştık. Topuk yaylası tesislerimizde ve Fenerbahçe'mizden tüm haberleri ekranlara getirme çabasındaydık. Yine Avusturya kampında da Fenerbahçe'mizin oynayacağı hem hazırlık karşılaşmalarından hem de antrenmanlarından tüm detayları ekrana getireceğiz. Yine Avusturya kampında da oyuncularımızla röportajlarımız olacak. Oyuncularımız antrenmanlardan arda kalan zamanlarda sorularımızı yanıtlayacaklar ve takımımızdan ve yeni sezon hazırlıklarına dair tüm gelişmeleri ekranlara getirmeyi
sürdüreceğiz. Pas çalışması. Sağ içerisinde. Devam ediyor. Ve oyuncularımızın oldukça keyif aldıkları bu çalışma sürüyor. Tabii sahayı sınırlayan çizgilerin dışında topa temas etmemek gerekiyor bu oyun esnasında. Ve oyuncularımız da şu an Fenerbahçe YouTube ekibim, Fenerbahçe sosyal medya ekibimizden sevgili Burak Mutlu'nun yanındalar ve bir VAR incelemesi oldu. Kısa bir şekilde pozisyon incelendi Burak Mutlu'nun kamerasından ve sonrasında da oyun kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Kulübümüzün sosyal medya kanallarından ve yine YouTube ekibimizin de özel içeriklerini kamp boyunca sizlere aktardık ve Avusturya'da da bu çalışmaları devam edecek. Hem sosyal medya ekibimizin hem de YouTube ekibimizin Fenerbahçe Televizyonu farkıyla da takımımızdan tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Topuk yaylası tesislerimizde tüm detayları ekrana getirmeye çalıştık. Ve Avusturya kampından da yine tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Günün tek çalışmasında oyuncularımızın saha içerisinde büyük mücadeleye sahne olan pas ve top kapma programı tüm hızıyla sürüyor. Pas çalışmasında 20 barajı da aşıldıktan sonra oyuncularımız saha içerisinde büyük sevinç yaşıyorlar. Arka arkaya güzel paslar yapıldıktan ve kendileri için belirlenmiş olan limitin çok çok üzerine çıkıldıktan sonra oyuncularımız bunu kutladılar. Arka arkaya yapmış oldukları 25 pasın ardından ve antrenmanın bu bölümünde pas çalışması, pas ve top kapma çalışması devam ediyor. Dar alanda yapılan çalışmalarla beraber ve antrenmanın bu bölümünde de top ve pas kapma çalışması sona eriyor ve bizlere ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampında antrenmanın son antrenmanın yine son bölümünde taktiksel provalar üzerinde durulacak. Kamp boyunca Fenerbahçe Televizyonu farkıyla kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu ile beraber takımımızdan tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştık. Kampı noktalıyoruz. Pazar günü başlayacak olan Avusturya kampıyla birlikte yine futbol takımımızdan tüm gelişmeleri an be an sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener, o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
3: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii hiç şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteri aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
2: Evet.
3: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
3: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
3: Evet,
2: yani.
3: Bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet, orası öyle.

0: kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Hı hı. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
1: ama
0: karakteri Şahin'in çok bambaşka.
1: Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
0: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii. Farklı ya burada. Hı hı. Ha, pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde pat diye söylemek, işte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle ne var enişte ne olacak öyle işte bakın Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet. Sevdi seyirciler sağ olsun onu diyebilirim.
2: Evet. Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi çok, gerçekten.
1: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
3: Elektrik öyle alıyorsun hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
4: Eyvallah eyvallah.
5: Bu ne mi var ki?
3: Hadi hep beraber komandı bir tane.
4: Oğlum millet bakıyor ya ayıp ya olur mu ya?
3: Hadi Ahmet abi hadi. Das ist super.
4: Ha o dediğinden askerde var.
3: Echt?
4: Ya.
3: Kruvasan var o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oy.
2: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Hı. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
0: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerdi. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden. Onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak.
1: Evet. Siz de gençsiniz. Çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet. Hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocuk ve Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
0: derhal,
1: bu arada.
0: Derhal.
1: Seve seve yani.
0: Derhal.
1: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
0: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani... Soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun bir şekilde belleğe geçiyor ya.
2: Evet.
0: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
1: Evet.
0: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
1: Hı, teşekkür ederiz.
0: Elimden geldiğince bütün... Genç arkadaşlarıma da destek olmak evet. istiyorum, yapıyorum da.
2: Bunu gösteriyorsunuz evet, da sadece istiyorum olarak
0: yani,
2: değil.
0: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya işte
1: mütevazılık evet. bir yere kadar
0: ama söylemek de lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani.

0: Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız daha önemli olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii ki.
1: Tabii, prova devamı.
0: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
1: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci.
0: Evet.
1: Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
0: Evet.
1: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir. En önemli şey seyircilerimiz. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
2: Evet, en
1: Bence.
2: kıymetlisi.
1: Benim
2: Evet.
1: şahsi görüşüm.
0: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu
1: Aa,
0: izlemeye. Ya özellikle
1: Hangi oyunda?
0: Pembe Pırlantalara
1: Pırlantalara.
0: gelmiştim ben.
1: 176 oyun oynadık.
0: Evet, çok
1: 4 tane de ödül
0: oynadınız
1: aldık.
0: orada. Evet, ya, ve
1: Yani
0: ben o
1: kapalı gibi.
0: oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
1: Estağfurullah. İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene.
0: Evet.
1: Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
0: Evet.
1: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
2: Evet.
1: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
2: Evet.
1: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
0: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk
1: Dilekçe
0: izlediğimde evet. İlk
2: mi?
0: izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı.
1: İşte
0: Sizce tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
1: yenilemesi
0: bir
1: lazım
0: oyun
1: tabii.
0: mu?
1: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. 1 yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor. Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
0: Evet.
1: Mizahımız da çok iyi bizim.
2: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
0: Evet.
1: O kedi hep var. O aslında
0: Evet.
1: maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
0: Gerçekten
1: Ben onu dışarı yani aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim de, sakin
0: Tabii
1: olun.
0: ki.
1: Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela. Ve
2: Evet.
1: böyle ki devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülünür ya.
0: Evet.
1: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedim yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
0: Evet.
1: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
2: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama
1: Çok
2: geliştiği zaman. Evet, yani
1: evet.
2: beni de böyle güldürdüğünüze
1: Şaka
2: göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir
1: Hayır.
2: Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız
1: Evet.
2: nasıl oldu?
1: Aa.
2: Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
1: Fenerbahçe, ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama Fenerbahçe işte ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen'dir.
0: Evet.
1: Beni Fenerbahçeli yapan o dönem işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim. Daha çok Fenerbahçeli oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
0: Biz de hastalık hastalarıyız
1: hastalık
0: aslında.
1: Hastalık evet.
2: Evet.
1: Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz.
2: Kesinlikle.
1: Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
2: Evet,
1: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
0: Tabii ki.
1: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı Karya. Karya'ya bak ya dedi, mutlu olursun dedi. Mesela o kadar, ertesi gün kalktım, o kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuğu Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü hissediyordur.
2: Evet.
1: Böyle baktı bana, yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdindeyim çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
0: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece.
1: Evet. İşte bu Fenerbahçelilik.
0: Evet.
1: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında.
0: Evet. Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
1: Yok, bu zaman duruyor.
0: Programlar gelmiş.
1: Yani
0: evet.
1: Yani 3 saat böyle durdum ben de.
2: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
1: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
2: Evet,
1: böyle
2: kesinlikle.
1: De seviyoruz.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun
1: için anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
2: Evet,
1: o motorun sesini o köpükler bilemez. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
2: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
1: evet,
2: yaşıyorsunuz.
1: Çok,
2: peki
1: çok.
2: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
1: Çok ya.
2: Bir tanesine.
1: Tamam. Bir tanesi.
0: İki de olur.
2: İki de olur.
1: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı?
2: Bence yaşayalım.
1: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
0: Evet.
1: Yaşamak
2: evet,
1: için.
2: Kesinlikle.
1: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
2: Evet.
0: Aa, evet
2: doğru.
0: Ya. Volkan'ın
1: Zico'yla çeyrek final var.
2: Kurtarışları, evet.
1: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
2: Evet.
1: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı.
2: Hı-hı.
1: O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak 100 tura.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
0: Evet.
1: Dur attık ya.
2: Kalsaydı öyle.
1: Bitir maçı.
2: Evet, evet.
1: Mesela Rize maçı. Bitir abi maçı.
2: Evet.
0: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
1: Estağfurullah.
0: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
1: Futbol oynadım. futbol oynadım, uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden, işte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı, orada oynadım. İsviçre'de Turicum diye bir takım vardı, orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk, orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz, orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1.
0: Ligue 1.
1: Ligue 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğinde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Evet. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam etti.
0: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilir
2: misiniz? Evet, belki de. Evet.
1: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey, yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
2: Fenerbahçe spesifik olarak. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi size söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
1: O kaç siz kişi? 3 kişi demedi mi o?
2: 3 kişi, biri sizdiniz.
1: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
0: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
1: Tamam, klasik.
0: Biri sizdiniz.
1: Biri.
0: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan demişti.
1: Aynen.
0: Ama sizi kesin söyledi. Ya Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
1: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
0: Evet.
1: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
2: Süper bence. Ben de isterdim yani.
1: Gel.
2: Olur.
0: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
1: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
0: Olur.
1: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek, onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
0: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da?
1: Bir tane değil mi?
0: İki olur, üç olur.
1: Oo, o zaman sen...
2: Ama yok, bir tane
1: olsun,
2: evet.
1: Yok. Ya ben birazcık... Yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
0: çok
1: ki.
0: Güzel,
1: o kadar dönemdi. Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexisler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin, kimi desem acaba?
0: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben bayağı takığım. Alex'e takığım ben.
1: Reçetesi de yok.
0: Evet. Ya canım sıkınca ama heykelin önünden falan geçiyorum.
1: Galiba.
0: Yani.
1: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim. Hı-hı. O zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
2: Evet, katılıyorum.
1: Keşke.
0: Olabilir.
1: Evet. Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
2: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
1: Lef der. Ruhu şad olsun. Hı-hı. Onu söyleyeyim.
2: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
1: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum. Su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun. Bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
0: Birkaç bölümünü izlemiştim.
1: İzlediniz mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün. Karar versin. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız hep bunu söylüyorum. Aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de nacizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle. Yani
1: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
1: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın. 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
1: Çok istemek de lazım. Evet. Çok güzel bir laf.
0: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca Fenerbahçe bir gitmez. Spor kulübü tabii ki ama
2: program bitirelim.
0: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet. Aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
1: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
1: Kongreli bir geliyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelkova. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
1: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı. Rahmetli Selçuk Yula'nın Denizli maçları hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı, Fenerbahçe kalır. Hı hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı işte bir şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı. Yani neler yaşadı bu kulüp?
2: Evet doğru.
0: Biz bugün anısına sizlere bir hediye sulu takdim etmek istiyoruz. Biraz altı
1: biraz
0: sulu
1: benden ama dolayı kusura bakmayın. Evet. Bu nedir?
0: Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugün anısına size takdim etmek istedik. Umarım beğenirsiniz.
1: Ya ne demek ya, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gösterebiliyorum.
0: Tabii ki.
1: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
2: biz
1: sağ olun.
2: Teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.
1: Bozu imza töreni gibi oldu.
0: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Yani. Çok
1: İstediğiniz
0: da memnun
1: olduk. Şuradayım zaten, evim yakın.
0: Olur.
1: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.
0: Dede tanıdığıma. O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Bye bye.